bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

0: Türkiye'nin en sevilen online marketi Migros Hemen'le müzik keyfi başlıyor.
1: Kapat telefonu. Gerçek sanat var. Çiyakam geliyor.

0: Chakal style. This is Coyote style, motherfucker.
1: Bir ceza şarkısı söylemek çocukken gerçekten söyleseler asla inanmayacağım bir şeydi. Ve bu kadar kişinin huzurunda böyle bir projede böyle gururlu hissetmek gerçekten inanılmaz bir olay. Öncelikle Oğuzhan abiye, sonra da Bilgin abiye, cezaya. Tüm içten dileklerimle, tüm saygımla teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bir şekilde hayatımıza dahil oldunuz. Kendimce hepimizin sevdiği yerli plaka şarkısına böyle bir renk katmak istedim. Hoşunuza gitti mi bu arada? Harikasın. Abi beğendin mi? Harikasın. Şimdi bir program akışı falan vardır. Bilmiyorum sonra. Oğuzhan abi. Bir daha istiyorlar. İstanbul. Bedava.

0: indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09 Radyo Fresh. Kafamın içi

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

0: al.
1: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
2: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
3: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
2: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
3: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor Alper Buğra Nacar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Zeki Yılmaz, Genel Cerrahi Uzmanı Doçent Doktor Erol Kılıç, Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Ahmet Türkan, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uzman Doktor Halil Kahveci, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 00. Sağlıkla kalın.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar. Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
1: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
2: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
3: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
2: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
3: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
2: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
3: Telefon: 0344 223 0223.
2: 0531 344 5050.
3: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
1: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
4: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
1: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
5: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
6: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
7: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Radyo

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
4: Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon 0543 215 0301.
5: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
6: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
7: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
6: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
7: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
6: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi.
7: Adres: Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
6: Telefon 0530 039 20 09.
7: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
8: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi, Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın 0533 515 60 75. Instagram @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi, güvenin adı.
9: TOKİ'den evi çıkanlara,
10: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
9: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
10: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
9: Düğün seti 189 bin lira.
10: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
9: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
10: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
9: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
10: Telefon 0506 307 73 28.
9: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
11: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese
2: Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahil Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
1: Ehliyet almanın tam zamanı.
2: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
1: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
2: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
3: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
4: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
3: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
4: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
3: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
4: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Son. Radyo Fresh 3 4

0: Güme Gül'le, Gülgüme Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren kulvar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalar, naralar, hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

Herkese merhabalar. Havalar birazcık böyle kararsız gitse de en sonunda yaz gelecek. Bunun umuduyla başladım ben haftaya. İnşallah keyfiniz, neşeniz yerindedir. İşleriniz yolundadır. Güzel bir pazartesi günü. 11 Mayıs 2026'yı göstermekte takvimler. Bugün de Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz başlıyor. Hoş geldiniz.

Şimdi biz Türk milleti olarak çayı gerçekten çok seviyoruz. Çaysız bir hayat düşünemiyoruz. Ama bir o kadar kahveye de bağlandık, farkında mısınız? Özellikle gençler arasında çok popüler. Hatta geçtiğimiz haftalarda böyle kahve çeşitlerini konuşmuştuk. Bugün de dedim ki Türk kahvesini anlatayım. Türk kahvesiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar var mı? Çeşitleri neler? Nasıl içmek lazım? Nasıl demlemek lazım? Hepsi bu programda. İki güzel şarkı sonrasında birlikteyiz.

Türk kahvesi ile ilgili doğru bilinen yanlışlarla başlayalım istedim. Geleneksel Türk kahvesi demleme yöntemlerinde doğru bilinen yanlışlar var çünkü. Mesela bazıları Türk kahvesinin çok ince öğütülmesi gerektiğini düşünür. Aslında Türk kahvesini çok ince öğütmek kahveyi demlerken acı olmasına neden oluyor. İşte bu yüzden biraz daha kalın öğütülmesi gerekiyor. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun eğer böyle acı kahve içmeyi sevmiyorsanız. Öğütülmüş Türk kahvesini buzdolabında saklayanlar vardır. Mesela buzdolabında saklanan Türk kahvesi dolaptaki böyle sebze meyve kokularını çeker üstüne. İşte bu yüzden gün ışığından uzak, hava almayan bir kavanoz ya da klipsli kahve paketlerinde saklamak çok daha doğru. Bir de mesela genelde soğuk su kullanır insanlar kahve yaparken. Ama Türk kahvesi yapmak istiyorsanız ılık su kullanın diyor bu işin uzmanları. Kahvenin demleme zamanını kısaltmak ve acılaşmasını önlemek için. Yine acı kahve sevmiyorsanız bu noktaya lütfen özellikle dikkat edin.

Bu güzel şarkının sonrasında birlikteyiz. Türk kahvesiyle ilgili doğru bilinen yanlışları konuşuyoruz. Hepimiz hemen hemen her gün bir tane tüketiyoruz değil mi? Türk kahvesi sevilen lezzetlerin en başında geliyor. Peki onu doğru demlemeyi biliyor muyuz acaba? Bu konuda yapılan yanlışlar varmış. İşte ben de size o yanlışları ve doğrularını anlatıyorum. Mesela önce su sonra kahve mi ilave ediyorsunuz kahve yaparken? Bir düşünün bakalım. Önce kahve sonra su ilave edilmesi gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu şekilde topaklanma önleniyor ve bütün kahvenin suyla teması sağlanıyor. Bu arada Türk kahvesi demlenirken köpük oluşması için karıştırır ya insanlar genelde. Aslında Türk kahvesi hazırlarken asla karıştırılmaması gereken bir kahve. Köpük zaten kendiliğinden oluşuyor. Karıştırmak kahvenin yine acı olmasına sebep olan etkenlerden bir tanesi. Bir de böyle kısık ateşte yavaş yavaş demlemeyi tercih edenler vardır. Aslında Türk kahvesinin orta ateşte. Genelde 1.45 ile 2 dakika aralığında demlenmesi öneriliyor. Bu şekilde kahveden böyle maksimum lezzet performansı alabiliyorsunuz. Yine Türk kahvesi demlerken 2 veya daha fazla kahve yapılıyorsa bir taşım iki taşım yapıp köpük bölünür ya. Aslında Türk kahvesi yaparken bir cezvede en fazla 2 kişilik kahve demlemek gerekiyor ve tek seferde demleyip ocaktan almak gerekiyor. Ocaktan alıp ısıyı kesip tekrar eğer ocağa koyarsanız yine kahvenizin acılaştığını fark edebilirsiniz.

0: tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
4: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
3: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
4: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
3: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
4: Telefon: 0344 223 0223.
3: 0531 344 5050.
4: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
5: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
6: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
7: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
8: Özel Mega Point Hastanesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor İslim Özbey. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Alper Turan. Kardiyoloji uzmanı Doçent Doktor İdris Ardıç. Nöroloji uzmanı Uzman Doktor Şahin Kavalcı. Kulak burun boğaz uzmanı Operatör Doktor Hacı Kaplan Kıram. Özel Mega Point Hastanesi'nde randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıkta güvenin merkezi. Özel Mega Point Hastanesi.
9: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
10: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özellikle özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
5: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
2: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
11: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Radyo 5. Gül güne devam ediyor.
14: Radyo Fresh.
15: Gül güne Radyo Fresh.

Gül Günegül'le de birlikteyiz. Türk kahvesiyle ilgili doğru bilinen yanlışları konuşmaya da devam ediyoruz. Genelde bazı böyle kahve tiryakileri kullanacakları fincanı önceden ısıtırlar ya, bu da aslında yapılan hatalardan bir tanesiymiş. Fincanı ısıtmak kahvenin soğumasını engellediği için acılaşmaya neden oluyormuş. Isıtmak yerine içerisine 2 adet buz ya da soğuk su koyarak fincanı soğutmak gerekiyormuş. Bu sayede içilebilir ısıya çok daha çabuk geldiğini söylüyor bize bu işin uzmanları. Türk kahvesi fincanının yapısı genelde düz yapıda olmalıdır diye düşünürüz biz. Böyle tercih ederiz değil mi? Ama aslında Türk kahvesinin fincanı ağız yapısı dar, alt kısmının da geniş olması gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu sayede köpük dağılmıyor ve tel ve alt kısımda toplanıyor. Yani bu da demek oluyor ki içimi kolaylaşıyor. Yine Türk kahvesini demledikten hemen sonra içiyorsanız bu da yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi. Türk kahvesinin demlendikten sonra 2 ila 3 dakika sonra içilmesi gerekiyor. İçilebilir ısıya gelmesi ve telvenin dibe çökmesini beklemek için. Türk kahvesinin çeşitleri olduğunu da söylemiştim. Günümüzde çeşit çeşit kahveye ulaşmak artık biliyorsunuz son derece kolay. Kimileri acısını seviyor, kimileri biraz daha böyle tadını yumuşatmak için içine ne bileyim tarçın ekliyor.

Bugün Türk kahvesini konuşuyoruz. Sütlü Türk kahvesi, yani Mihrimah Sultan kahvesini anlatacağımı söylemiştim. Türk kahvesi artık dünyaca ünlü bir içecek, biliyorsunuz. Ama kahvenin farklı yorumları da tarih içerisinde kendine elbette yer bulmuş. İşte Sütlü Türk kahvesi de bu yorumlardan bir tanesi. 21 Mart 1522'de dünyaya gelen Mihrimah Sultan Topkapı Sarayı'nda doğuyor. Osmanlı Padişahı 1. Süleyman'la eşi Hürrem Sultan'ın ilk çocuğu ve tek kızı, biliyorsunuz. İsminin manası Farsça ay ve güneştir. Literatürde adı Mihrimah olarak yaygınlık kazanan Sultan, Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk kızı olmasından dolayı annesi Hürrem Sultan tarafından iyi eğitimler alması sağlanmış. Peki bunun kahveyle ne ilgisi var derseniz, Mihrimah Sultan tam bir kahve sever. Aynı zamanda da iyi bir keyifçi. Bir rivayete göre kahvesini içerken yumuşatmak amacıyla kahveye süt ekletiyor. Ve o zamandan bu zamana Osmanlı'nın dünyaya hediye ettiği kahveyi sütlü kahve olarak ortaya çıkarmış. Kültürümüzde güzel bir yere sahip olan sütlü Türk kahvesinin diğer adı da bu yüzden Mihrimah Sultan kahvesi olarak yer etmiş ve nam salmış. 19. yüzyılda Osmanlı saray koleksiyonlarında sütlüklerin daha da yaygınlık kazandığını aslında görüyoruz tarihi kayıtlara baktığımızda. Bir de size Adıyaman namı diğer kervansaray kahvesini anlatmak istiyorum. Az sonra birlikteyiz.

0: Güne güne
1: zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
4: Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon 0543 215 0301.
5: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri Durmuş Oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş Oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş Oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
6: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
7: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
6: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
7: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
6: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
7: Adres: Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
6: Telefon 0530 039 20 09.
7: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
8: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
9: Kendi tesislerinde üretimden, tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
7: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
9: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
7: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
9: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
10: TOKİ'den evi çıkanlara,
11: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
10: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
11: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
10: Düğün seti 189 bin lira.
11: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
10: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
11: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
10: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
11: Telefon 0506 307 73 28.
10: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
0: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi, Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın. 0533 515 60 75. Instagram: @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi. Güvenin adı.
12: Ehliyet almanın tam zamanı.
13: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
12: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
13: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
12: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
14: Özel Sular Akademi Hastanesi gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
15: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: diyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Haftalık çalışmalarına 12 Mayıs Salı günü başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı'nın görev süresi dolmadan görevden alındığı yönündeki iddialara tepki göstererek bilinçli dezenformasyon yapıldığını, yanlış bilgiyi alenen kamuoyuna yayma girişimleri hakkında tüm hukuki hakların kullanılacağını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlıların korunması ve desteklenmesi amacıyla belediyeler tarafından hazırlanacak projelerin değerlendirileceği yaşlı destek programına başvuruların alınmaya başladığını açıkladı. Bu yıl YADES projeleri için 50 milyon lira ödenek ayrıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 10-16 Mayıs dönemini kapsayan Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla yazılı değerlendirmede bulundu. Uraloğlu, demir yollarında 2017'den bu yana yaklaşık 9 milyon engelli yolcuya ücretsiz hizmet verildiğini açıkladı. Hantavirüs vakası görülen uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye getiriliyor. Sağlık Bakanlığı, yolcuların Türkiye'ye ulaşmasının ardından karantinaya alınacağını, durumlarının titizlikle takip edileceğini vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada İran'a yönelik değerlendirmede bulundu. Trump, Hürmüz Boğazı'na ihtiyacımız yok. Bunu İsrail, Suudi Arabistan, Katar ve diğerlerine yardım etmek için yapıyorduk, dedi.
4: Spor.
3: Nesine 2. Lig Playoff etabı Beyaz Grup finalinde normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışlarında Sezai Çimento Elazığ Spor'u 8-7 yenen Muğla Spor Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Alanya Spor'a 3-1'lik skorla mağlup olarak bitime bir hafta kala Süper Lig'e veda eden Kayseri Spor'da Başkan Nurettin Açıkal'ın açıklama yaptı. Yapılacak doğru planlamalar, alınacak dersler ve sağlanacak birliktelikle Kayseri Spor'umuzun çok daha güçlü şekilde geri döneceğine inancımız tamdır, dedi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde küme düşmeme mücadelesi veren Karşıyaka son hafta maçlarının ardından hedefine ulaştı. İzmir temsilcisi rakibi Bursa ekibini son saniye basketiyle 84-82 mağlup etmesinin ardından ligde oynadığı 30 karşılaşmada 9 galibiyet, 21 de mağlubiyet alarak ligde kalmayı başardı. Bulgaristan'ın Samokov kentinde 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek U17 Avrupa Güreş Şampiyonası öncesinde Türkiye milli takımları hazırlıklarını tamamladı. Ay yıldızlı sporcular Greco-Roman stil kadınlar ve serbest stil kategorilerinde Avrupa madalya mücadelesi verecek.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6876 lira 35 kuruş, Amerikan doları 45 lira 33 kuruş, euro 53 lira 52 kuruş, sterlin 61 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 57 sent, bir bitcoin 80.779 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 15.062 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.
5: Radyo 5. Gül güne devam ediyor.
2: Radyo 5.
5: Gül güne.
2: Radyo 5.

Gül Güne Gül'le de bugün Türk kahvesini anlatıyordum size. Kervansaray kahvesinden de bahsedeceğimi söylemiştim. 7 çeşit karışımlı bir kahve duydunuz mu? İşte Adıyaman yöresine ait olan bu kahve tam da böyle. Peki bu bahsedilen karışım nedir diye soracak olursanız, ilk olarak Türk kahvesini listenin başına yerleştiriyorum. Hemen sonrasında keçi boynuzu, menengiç, damla sakızı, salep, çikolata, toz kreması mevcut. Adıyaman kahvesini dibe çöken telveli kahvelerden ayıran en önemli özellik ise dibinde telvenin kalmayışıdır. Fincanı çalkaladıktan sonra son deminde 7 farklı aromayı almanız da mümkün. Bu içeceğin içine katılan 7 farklı malzeme sağlık açısından da faydalı diyor bazı kaynaklar. Ama toz kreması bana soracak olursanız o kadar da faydalı bir şey değil. Menengiç, keçi boynuzunu bilemem, tartışılır ama dediğim gibi toz kreması bir işin içine girdiği zaman işte o ortamı birazcık bozuyor galiba.

Pür Günegül'le de bugün size Türk kahvesini anlatıyordum. Türk kahvesi, Türkler tarafından keşfedilen kahve hazırlama ve pişirme metodunun adı aslında. Bu da yine yanlış bilinir. Özel bir tadı, köpüğü, kokusu, pişirilişi, ikramı, kısacası kendine özgü bir kimliği ve geleneği vardır. Yani kahvenin adı Türk kahvesi değil. Önceleri Arap Yarımadası'nda kahve meyvesinin kaynatılmasıyla elde edilen içecek, bu yepyeni hazırlama ve pişirme metoduyla gerçek kahve lezzetine ve eşsiz aromasına kavuşuyor. Kahveyle Türkler sayesinde tanışan Avrupa, uzun yıllar kahveyi Türk kahvesi olarak bu yöntemle hazırlayıp tüketmiş. Güney ve Orta Amerika menşeli Arabica türü, yüksek kaliteli kahve çekirdeklerinden harmanlanan ve hani titizlikle kavrulan Türk kahvesi çok ince bir şekilde öğütülür. Az önce de söylediğim gibi ince öğütmemek gerekiyor. Biraz daha kalın öğütmek gerekiyor ki acı olmasın. Biraz da tarihini anlatayım size. 1543 yılında Yemen valisi Özdemir Paşa lezzetine hayran kaldığı kahveyi İstanbul'a getiriyor. Türkler tarafından bulunan yepyeni hazırlama metodu sayesinde de kahve güğüm ve cezvelerde pişirilerek Türk kahvesi adını alıyor. Hikaye bununla kalmıyor elbette. Sonrası da var. Ve ben size şarkıları hemen sonrasında anlatacağım.

Gül Güne Gül'le de bugün Türk kahvesini konuşuyoruz ilk olarak. 1554 yılında Tahtakale'de açılan ve tüm şehre hızla yayılan kahvehaneler sayesinde halk kahveyle tanışıyor. Günün her saati kitap ve güzel yazıların okunduğu, satranç ve tavlaların oynandığı, şiir ve edebiyat sohbetlerinin yapıldığı kahvehaneler ve kahve kültürü dönemin sosyal hayatına elbette damgasını vuruyor. Saray mutfağında ve evlerde yerini alan kahve çok miktarda tüketilmeye başlanıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi. Çiğ kahve çekirdekleri tavalarda kavrulduktan sonra dibeklerde dövülerek cezvelerde pişirilmek suretiyle içiliyor ve en itibarlı dostlara büyük bir özenle ikram ediliyor. Kısa sürede gerek İstanbul'a yolu düşen tüccarlar ve seyyahlar gerekse Osmanlı elçileri sayesinde de Türk kahvesinin lezzeti ve ünü önce Avrupa'yı, oradan da tüm dünyayı sarıyor. Tabii kuru kahveci Mehmet Efendi de 1871 yılında ilk kez dolaplarda kavurup değirmende öğüttüğü kahveyi halkın tüketimine sunan markalardan bir tanesi. Biliyorsunuz günümüzde Türk kahvesi deyince akla gelen en böyle popüler isimlerden de bir tanesidir. Eminönü'ne yolu düşen herkes o kuyruğa mutlaka girer ve kendine kahve alır, değil mi? Böyle de bir gerçek var.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 58 75. Arabam.com.
0: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
2: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
3: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
2: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
3: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
2: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
3: Telefon: 0344 223 0223.
2: 0531 344 5050.
3: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
4: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
5: Özel Megapoint Hastanesi. Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Selim Sağar. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Tuba Zekiye Özaslan. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor İbrahim Yönder. Özel Megapoint Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıklı güvenin merkezi Özel Megapoint Hastanesi.
6: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
7: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor. Nesilden nesile yaşa birikim.
8: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
9: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona. Sayona.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo 5. Gül güle, gülle devam ediyor. Radyo 5.

Gül Güne Gül'le de bugün Türk kahvesini anlatıyorum size. Türk kahvesi neden bu kadar popüler? Biraz da bundan bahsedeyim. Şimdi asırlardır çok popüler olmasının aslında çok sebebi var. Bunlardan bir tanesi elbette ki lezzeti. Herkes tarafından seviliyor, beğeniliyor. Diğer kahve çeşitlerinden daha koyu kıvamda pişiriliyor çünkü. Kendine has kokusuyla ve damakta bıraktığı lezzetle insanı birazcık galiba kendisine bağlıyor. Türk kahvesine Osmanlı dönemlerinden bu yana yüklenen manevi anlamda elbette kahvenin popüler olmasının bir diğer sebebi. Türk kahvesi geleneksel olarak biliyorsunuz özel kişileri ve özel zaman sembolize eden bir yapıda. Tıpkı hani bayramlarda en yeni giysileri giymek gibi manevi değeri yüksek bir gelenek Türk kahvesi içmek tatlının yanında. İşte bu sebeple pek çok insan özel insanlarla geçirdiği dönemleri, anları kahveyle taçlandırmayı tercih ediyor. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır deyimi de aslında böyle ortaya çıkmıştır. Bunun hikayesini de anlatayım istiyorum size. Türk kahvesi fincanlarının zarif ve seçkin görünümü de galiba bu kahveyi sevmemizde birer faktör, ne dersiniz? Elbette kararında içerseniz oldukça da yararlı Türk kahvesi. Bir fincan kahvenin neden 40 yıl hatırı vardır bilir misiniz? Bunun çok güzel bir hikayesi var, anlatacağım az sonra.

0: Gül Güne Gül'le devam ediyor.
1: Radyo Fresh.
2: Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır atasözünün gerçek hikayesini anlatmak istiyorum size. Üsküdarlı Bilge Yusuf'la Rum balıkçı Stelyon'un hikayesine dayanıyor. Yıl 1895, Eminönü Yemiş İskelesi. Balıkçı kahvesine giren Osmanlı zabiti, "Bre Yusuf, herkese benden okkalı bir kahve ama şurada oturan Rum palikaryasına yok. Ona kahvem de akçem de haramdır," diyor. Bilge Yusuf kahveleri ikram ediyor. Bir kahve de Stelyon'un önüne koyuyor. Zabit adeta kükrüyor. "Ben ona haramdır demedim mi Yusuf?" Bilge Yusuf hiç istifini bozmuyor. "Komutan," diyor, "o kahve benden, ona helaldir." Stelyon minnetle bakıyor Yusuf'a. 1905 oluyor. Sisam adasında Rum isyanı başlıyor. Damat Ferit Paşa adaya asker çıkarıyor. Bilge Yusuf da asker ve adaya çıkan askerler arasında. Ancak ilk çatışmada esir düşüyor. 2 yıl yatıyor Samos zindanlarında. 2 yıl sonunda Rum çeteciler esir pazarlarında satışa çıkarıyor Yusuf'u. Mezatta 5 para 7 para sesleri arasında bir ses yükseliyor. "O Türk'e benden 5 kuruş, hemen alıyorum." Sessizlik hakim oluyor. Rum alıyor Yusuf'u arabasına. Köyün dışına çıkarıyor. Denize yakın bir yerde arabasını durduruyor. Dönüyor Yusuf'a. "Serbestsin Bilge Yusuf," diyor. Yusuf inanamıyor duruma. Rum'un ellerine yapışıyor. "Beyim, sen kimsin? Nesin? Beni neden özgür bırakırsın?" diyor. Rum dönüyor Yusuf'a. "Ben," diyor, "balıkçı Stelyon." Yusuf çözemiyor durumu. Adamı tanımıyor çünkü. Rum uzun uzun anlatıyor. 12 yıl öncesine, Yemiş iskelesine dönüyor. Detaylarıyla o günü anlatıyor ve "işte ben bir fincan kahveyi helal ettiğin balıkçı Stelyon," diyor. Gözyaşları elbette sel oluyor. Sarmaş dolaş oluyorlar. Stelyon Yusuf'u kaçak yoldan İstanbul'a gönderiyor. Ve bu dostluk 35 yıl kadar devam ediyor. Her yıl birbirlerini ziyaret ediyorlar. Her ziyarette bir fincan kahve mutlaka var. Çocuklarına, torunlarına anlatıyorlar dostluklarını ve "bu kahvenin 40 yıl hatırı vardır," diyorlar.

programın en başından beri söylüyorum, kahvenin Türk kültüründeki yeri apayrı. Hatta kahvaltı sözcüğü kahve öncesinde yenilen şeyler anlamına geliyor. Türk kahvesi öyle bir gelenek ki içimi için özel bir zaman bile yaratmışız. Genellikle sabah ve öğle öğünleri arasında içmeyi tercih ediyoruz. İşte kahvaltı sözcüğü de bu zamana bağlı olarak türetilmiş. Kahvenin suyla ikram edilmesinin de bir nedeni var. Onu da anlatmak isterim müsaadenizle. Rivayete göre bunun nedeni misafir ilk olarak kahveden içerse tok, suyu içerse aç olduğunu anlamak ve onun için sofra kurmakmış. Ancak kahvenin su ikramının asıl nedeni, eğer yemek yendiyse ağızdaki o tadı suyla dağıtmak ve kahvenin lezzetini tam anlamıyla alabilmek. Yani sandığımızın aksine kahvenin yanındaki suyun sonra değil önce içilmesi gerekiyor. Mesela damada tuzlu kahve yapılmasının da öyle. Kız istemelerinin hala bir numaralı oyuncusudur değil mi Türk kahvesi? Damada tuzlu bir şekilde sunulur. Bugün bununla ilgili pek çok şey rivayet edilse de aslında eskiden kadınlar o erkeği beğenmediklerinde ona tuzlu kahve, beğendiklerinde ise bol şekerli kahve ikram ederlermiş. Bunu ona öyle belirtirlermiş. Böylece damat da kızın düşüncesini öğreniverirmiş. Yine Türk kahvesini genelde bizler lokumla içmeyi tercih ederiz. Çünkü bir rivayet var bununla da alakalı. Eskiden insanlar misafirlerine memnuniyetlerini sormanın bir yolu olarak kahvenin yanında lokum ikram etmeyi tercih etmişler. Kahvesini içen misafir eğer üzerine lokumu da yerse ev sahibinin kendisine ağırlama şeklinden memnun kaldığını belirtiyor demekmiş. Yemezse ev sahibinin kendisine ağırlama şeklinden memnun kalmadığını söylüyor anlamına geliyormuş. Biliyor muydunuz? Az önce demiştim ki yararlı bir şey Türk kahvesi ama fazla içerseniz elbette yararından çok zararı dokunabilir. Türk kahvesi günde 3'ten fazla tüketildiğinde ritim bozukluklarına sebep olabilir diyor hekimler. Gerçi bütün kahveler için geçerli, bu sadece Türk kahvesi değil. Bu yüzden özellikle kalp rahatsızlığınız varsa birazcık dikkatli olmanız gerekiyor kahve tüketirken. Aşırı kahve tüketimi tansiyon problemlerine de sebep olabiliyor. Reflü, ülser gibi mide rahatsızlıkları olan kişilerin de fazla kahve tüketmesi önerilmiyor. Aklınızın bir köşesinde bulunsun.

0: var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
4: Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adı.

0: Adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen adam, güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
1: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon: 0532 374 87 64.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Önder Ercan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Bahar Başara, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Mehmet Keloğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jinekolog Onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
3: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
4: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
3: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
4: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
3: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
4: Adres: Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
3: Telefon: 0530 039 20 09.
4: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
5: Ehliyet almanın tam zamanı.
6: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
5: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
6: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
7: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
8: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
7: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
8: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
7: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
8: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
9: TOKİ'den evi çıkanlara,
10: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
9: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
10: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
9: Düğün seti 189 bin lira.
10: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
9: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
10: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
9: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
10: Telefon: 0506 307 73 28.
9: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
11: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi, Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın. 0533 515 60 75. Instagram: @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi. Güvenin adı.
1: Reklamları dinlediniz.

0: var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
4: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
3: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
4: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
3: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
4: Telefon: 0 344 223 0223.
3: 0531 344 5050.
4: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
5: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
6: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
7: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 83 27.
8: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
9: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Haftalık çalışmalarına 12 Mayıs Salı günü başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı'nın görev süresi dolmadan görevden alındığı yönündeki iddialara tepki göstererek bilinçli dezenformasyon yapıldığını, yanlış bilgiyi alenen kamuoyuna yayma girişimleri hakkında tüm hukuki hakların kullanılacağını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlıların korunması ve desteklenmesi amacıyla belediyeler tarafından hazırlanacak projelerin değerlendirileceği yaşlı destek programına başvuruların alınmaya başladığını açıkladı. Bu yıl YADES projeleri için 50 milyon lira ödenek ayrıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 10-16 Mayıs dönemini kapsayan Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla yazılı değerlendirmede bulundu. Uraloğlu, demir yollarında 2017'den bu yana yaklaşık 9 milyon engelli yolcuya ücretsiz hizmet verildiğini açıkladı. Hantavirüs vakası görülen uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye getiriliyor. Sağlık Bakanlığı, yolcuların Türkiye'ye ulaşmasının ardından karantinaya alınacağını, durumlarının titizlikle takip edileceğini vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada İran'a yönelik değerlendirmede bulundu. Trump, Hürmüz Boğazı'na ihtiyacımız yok. Bunu İsrail, Suudi Arabistan, Katar ve diğerlerine yardım etmek için yapıyorduk, dedi.
1: Spor. Nesine 2. Lig playoff etabı beyaz grup finalinde normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışlarında Sezai Çimento Elazığ Spor'u 8-7 yenen Muğla Spor Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Alanya Spor'a 3-1'lik skorla mağlup olarak bitime bir hafta kala Süper Lig'e veda eden Kayseri Spor'da Başkan Nurettin Açıkal'ın açıklama yaptı. Yapılacak doğru planlamalar, alınacak dersler ve sağlanacak birliktelikle Kayseri Spor'umuzun çok daha güçlü şekilde geri döneceğine inancımız tamdır, dedi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde küme düşmeme mücadelesi veren Karşıyaka son hafta maçlarının ardından hedefine ulaştı. İzmir temsilcisi rakibi Bursa ekibini son saniye basketiyle 84-82 mağlup etmesinin ardından ligde oynadığı 30 karşılaşmada 9 galibiyet, 21 de mağlubiyet alarak ligde kalmayı başardı. Bulgaristan'ın Samokov kentinde 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek U17 Avrupa Güreş Şampiyonası öncesinde Türkiye milli takımları hazırlıklarını tamamladı. Ay yıldızlı sporcular Greco-Roman stil kadınlar ve serbest stil kategorilerinde Avrupa madalya mücadelesi verecek.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6876 lira 35 kuruş, Amerikan doları 45 lira 33 kuruş, euro 53 lira 52 kuruş, sterlin 61 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 57 sent, bir bitcoin 80.779 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 15.062 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Haber. Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
4: Reklamlar.
5: Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
6: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor.
5: tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtabın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
6: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri Durmuş Oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş Oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş Oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
5: Ehliyet almanın tam zamanı.
7: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
5: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
7: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
8: Özel Sular Akademi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Doktor Ramazan Danışman, Cildi Uzmanı Uzman Doktor Mehmet Alataş, Medikal Onkoloji Uzmanı Uzman Doktor Şükrü Özaydın, Radyoloji Uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
9: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
10: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
9: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
10: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
9: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
10: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
11: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
9: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
11: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
9: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
11: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
9: Adres: Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
11: Telefon: 0530 039 20 09.
9: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
0: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
2: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
3: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
4: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
5: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
6: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
7: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar Çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65 Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh.

0: indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
4: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol kavşağında. Telefon 0532 374 8764.
5: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
6: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: TOKİ'den evi çıkanlara,
1: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
0: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
1: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
0: Düğün seti 189 bin lira.
1: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
0: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
1: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
0: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
1: Telefon: 0506 307 73 28.
0: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
4: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
5: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
6: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
7: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
6: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
7: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
6: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
7: Telefon 0344 223 0223.
6: 0531 344 5050.
7: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
8: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
5: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
8: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
5: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
8: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi.
5: Adres: Azerbaycan Bulvarı Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
8: Telefon 0530 039 20 09.
5: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
9: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
10: Özel Mega Point Hastanesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor İslim Özbey. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Alper Tural. Kardiyoloji uzmanı Doçent Doktor İdris Ardıç. Nöroloji uzmanı Uzman Doktor Şahin Kavalcı. Kulak burun boğaz uzmanı Operatör Doktor Hacı Kaplan Kıram. Özel Megapoint Hastanesi'nde randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıklı güvenin merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
2: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
11: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
2: Küçük ev aletleri.
12: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
2: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri Durmuş Oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş Oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş Oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon: 0532 374 87 64.
3: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi, Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın: 0533 515 60 75. Instagram: @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi. Güvenin adı.
4: Ehliyet almanın tam zamanı.
3: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
4: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
3: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim: 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
5: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
6: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
5: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
6: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
5: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi.
6: Adres: Azerbaycan Bulvarı Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
5: Telefon: 0530 039 2009.
6: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
7: Özel Sular Akademi Hastanesi Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Mustafa Yeter, Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Yusuf Selim Kaya, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzman Doktor Mehmet Ercan, Mikrobiyoloji Uzmanı Uzman Doktor Kazım Karagöz, Embriyolog Hasan Akçam, Psikolog Seda Taşhan Çelik, Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Kapudere Demirciler, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
8: TOKİ'den evi çıkanlara,
9: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
8: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
9: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
8: Düğün seti 189 bin lira.
9: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
8: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
9: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
8: Adres: Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
9: Telefon: 0506 307 73 28.
8: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
10: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: diyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomik misyon programı kapsamında Türkiye'ye gelen Belçika Kraliçesi Matilde ile Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Kabul'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dijital dönüşümü mutlaka yerli ve milli teknolojilerle hayata geçireceğiz. Ülkemizin yüksek teknolojili üretim kapasitesini güçlendiren, kritik alanlarda dışa bağımlılığını azaltan ve küresel pazarlarda rekabet gücünü artıran işler yapmaya devam edeceğiz dedi. İçişleri Bakanlığı 24 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarında 224 şüphelinin yakalandığını, 133'ünün tutuklandığını açıkladı. Gazze'ye insani yardım taşımak için yola çıkan ve Akdeniz'de İsrail müdahalesine uğrayan küresel Sumut filosu, teknik ihtiyaçların karşılanması amacıyla dün Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Aktivistlerin Türkiye'ye giriş işlemleri kontrollü şekilde yapılmaya başlandı. Dünya ABD-İran arasındaki müzakere sürecine odaklandı. İran, ABD'nin teklifine cevabını arabuluculara iletti. İran medyası ABD'nin sunduğu teklifin İran'ın Trump'ın aşırı taleplerine teslim olması anlamına geldiğini, İran'ın teklifi reddettiğini bildirdi. ABD Başkanı Trump da İran'ın cevabının kabul edilemez olduğunu açıkladı.
4: Spor.
3: Nesine 2. Lig playoff etabı Beyaz Grup finalinde normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışlarında Sezai Çimento Elazığ Spor'u 8-7 yenen Muğla Spor Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Alanya Spor'a 3-1'lik skorla mağlup olarak bitime bir hafta kala Süper Lig'e veda eden Kayseri Spor'da Başkan Nurettin Açıkalın açıklama yaptı. Yapılacak doğru planlamalar, alınacak dersler ve sağlanacak birliktelikle Kayseri Spor'umuzun çok daha güçlü şekilde geri döneceğine inancımız tamdır dedi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde küme düşmeme mücadelesi veren Karşıyaka son hafta maçlarının ardından hedefine ulaştı. İzmir temsilcisi rakibi Bursa ekibini son saniye basketiyle 84-82 mağlup etmesinin ardından ligde oynadığı 30 karşılaşmada 9 galibiyet 21 de mağlubiyet alarak ligde kalmayı başardı. Bulgaristan'ın Samokov kentinde 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek U17 Avrupa Güreş Şampiyonası öncesinde Türkiye milli takımları hazırlıklarını tamamladı. Ay yıldızlı sporcular Greco-Roman stil kadınlar ve serbest stil kategorilerinde Avrupa madalya mücadelesi verecek.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6876 lira 35 kuruş, Amerikan doları 45 lira 33 kuruş, euro 53 lira 52 kuruş, sterlin 61 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 57 sent, bir bitcoin 80.779 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 15.062 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.
5: Merhabalar, ben Tuncay. Bundan böyle hafta içi her gün ben de Tuncay Saran Show'la en eğlenceli sohbetlerimiz ve en güzel şarkılarımızla Radyo Fresh'te sizlerleyim.
6: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show.
7: Hazır mıyız? Çalışıyor mu mikrofon? Güzel. Efendim, Tuncay Saran Show'a hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Türkiye ve dünyada ilginç neler olduğunu öğrenirken ilginç olayları sizlerle paylaşacağım zaman. Şarkılarınızı özel seçiyorum.
8: Niye bu kadar hızlı konuşuyorum ben ya? Şu anda kişilik bölünmesi yaşıyorum.
7: Bir yavaş. Bir dakika. Kanalımıza abone oldukça sol üst köşede durmakta olan abone ol butonuna...
8: Arkadaşım,
7: programımızın sonunda da bize destek olmak için beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Merhabalar sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir kez daha birlikteyiz. Materyallerimiz hazır. Materyal. Malzeme işte. Haberlerimiz, hikayelerimiz ve şakalarımızla bir kez daha sizlerleyiz. Şey geldi aklıma, materyal deyince. Bazı Türkçe kelimelerin yerine kullanılan İngilizce kelimeler var ya. Mesela ne bileyim işte, atıyorum sesini biraz açar mısın yerine biraz volüm versene deriz ya mesela. Takma at yerine nickname deriz mesela. Gerçi o kadar çok böyle kelime var ki bazılarını Türkçe sanıyoruzdur artık yani. O kadar çok yapışmıştır dilimize yani. Ama bazıları da bana aşırı derecede garip geliyor abi. Son zamanlarda arada bir duyup da uyuz olduğum bir iki tane var. Mesela onlardan biri benefit. Bir arkadaş vardı büyük bir şirkette çalışan. Büyük şirkette çalışıyor diye havalara mı girdi bilmiyorum. Ya da öyle yerlerde çalışanların konuşmasına bir şey mi oldu artık bilmiyorum ama. Şey deyip duruyordu adam. Tabii işin çeşitli benefitleri var ama filan. Benefit. Benefit, benefit. Benefit deyip duruyordu. O gün yeni öğrenmiş galiba. Her cümlede kullanmalıyım. Benefit, benefit. Çok benefitleri olan bir şey. Benefit. Ondan sonra bir de favor abi. Ona da gıcık olmuştum ilk duyduğumda. Favor. Bir politikacı kullanmıştı bu kelimeyi. İşte şuna benzer bir şey söylemişti. Bir ülkeyi kastederek işte onlardan bize öyle bir favor gelmedi falan gibi bir şey söylemişti. Favor gelmemesi. Acayip garibime gitmişti ya. Favor. Brah brah brah ya. Favor. Haydi bakalım başlıyoruz.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show. Radyo Fresh.
1: Şu meşhur sinema sitesi IMDb'de arkadaşlar Titanic filmlerini araştırırken çok ilginç bir Titanic filmiyle karşılaştım. Filmin adı Titanic 666. Şimdi arkadaşlar hep beraber filmin fragmanını inceleyeceğiz. Çok ilginç film abi. Başlayalım.
2: I'm on the deck of the Titanic and I started hearing something.
1: Bir kere şunu söyleyeyim, film bir Titanic korku filmi abi. Ama nasıl Titanic korku filmi? Yani paralel bir evrende Titanic'te yaşanan korkunç olayları mı anlatıyor nedir? Onu tam anlayabilmiş değilim ama Titanic'i görüyoruz. Titanic'in içinde hani bu keman çalan müzisyenler vardı ya Titanic batarken. Onlardan birisini görüyoruz keman çalarken ama zombi şeklinde. Ve sonra geminin kaptanını görüyoruz. Kadın bir gemi kaptanı. Çok ilginç bir şey yapmışlar. Devam edelim. Benim anladığım kadarıyla konu günümüzde geçiyor arkadaşlar. Ve Titanic'in birebir aynısını yapmışlar. Ve o hissiyatı yaşatmak için yolcularına böyle Titanic'le böyle bir seyahate çıkıyorlar. Yani o eski zamanlardaki gibi ama günümüzde. Böyle bir şey var galiba. Devam edelim. Bu arada geminin üzerinde Titanic 3 yazıyor. O ilgimi çekti. O neden acaba? Yani sinema tarihinde yapılmış birkaç tane Titanic var mesela. Onlardan iki tanesini kastederek mesela biz de üçüncüyüz mü demek istemiş. Tam anlamadım neden Titanic 3 yani. Devam edelim. Bir hikayesi vardır mutlaka. Haunted Waters yazıyor, yani lanetli sular. Ya bir şey söyleyeyim. İkinci sınıf olduğu belli yani. Zaten çok büyük bir tesadüf eseri keşfettim ben bu filmi. Ama böyle filmlere bayılıyorum abi. Çok ilginç geliyor çünkü bana. Ya düşünsene günümüzde Titanic'in aynısını yapmışlar ve bir yolculuğa çıkıyorlar. Ve gemide geçen korkunç olaylar bence çok ilginç. Evet, kızın birisi bileklerini kesiyor filan. Klasik korku sahneleri işte. The Rock, yani Dwayne Johnson'a çok benzeyen bir adam var bu arada. Onun birazcık daha çelimsizi gibi. Evet, bir kaptan görüyoruz. Zombi kaptan. O asıl batmış olan Titanic'in kaptanı mı acaba? Olay şu mu acaba? Yani o batmış olan Titanic'te ölen insanların ruhları mı musallat oluyor bunlara? Gerçekten ilginç fikir bak. Ya ben buna bir komedi korku filmi gözüyle bakıyorum ama ilginç gerçekten. Devam edelim. 110 years. Resurrection yazdı zaten, diriliş. Aynen dediğim gibi galiba. Evet, eskiden ölmüş olan yolcuların hayaletleri falan galiba bunlar. Yaratık gibi, böyle zombi gibi biraz. Revenge diyor, intikam. Evet, yine bir buzdağına çarpıyorlar. Evet, Titanic 666 yazıyor ve fragman bitiyor. Çok merak ettim gerçekten. İzleyin arkadaşlar fragmanı en azından. Titanic 666.

Yalanın kırmızısı beyaz olmaz, yalan yalandır diyenlerle rengarenk yalanları aynı potada eritmeyi başaranları aynı potada eriten programınız Tuncay Saran Show devam ediyor.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
2: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
3: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
0: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
4: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
5: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
4: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
5: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
4: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
5: Telefon 0344 223 0223.
4: 0531 344 5050.
5: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
6: Özel Megapoint Hastanesi. Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı uzman doktor Selim Sağar. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı uzman doktor Tuba Zekiye Özaslan. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı uzman doktor İbrahim Yönder. Özel Megapoint Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıkta güvenin merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
7: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
3: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
3: İstanbul Florya'da akvaryum diye bir yer var, bilenler bilir. Birazcık mağaralara benziyor. Devasa akvaryumların olduğu bir yer, tamam. Milyonlarca ton su kullanılmıştır. Binlerce, on binlerce balık var belki, bilmiyorum. Duvarlarda akvaryumlar, böyle çapraz camlar, bombeli camlar, büyük devasa küre şeklinde camlar, tünel şeklinde camlar, sağınız solunuz üstünüz cam, böyle camın içinden geçiyorsunuz gibi, hani yukarı bakıyorsunuz üstünüzde balıklar yüzüyor filan. Kocaman vatoz balıkları, böyle insan boyunda çupraya benzeyen balıklar, minnacık böyle acayip şekillerde balıklar, penguen bile var. 10 yıl kadar önce eşimle gitmiştik bir defa oraya. Şimdi bir kere daha çocuklara da bir gösterelim dedik. Akvaryuma gittik arkadaşlar, yine bizim için biraz maceralı bir gün oldu ama. Şimdi çıktık geldik. Haritadan gördüğüm kadarıyla gelmek üzereydik ve oralarda bir yerde bir otopark gördüm. Ha dedim, şimdi park yeri bulamayız falan, buraya bırakayım yürürüz. Zaten gelmişiz gibi görünüyor haritada yani. Meğerse o kadar da yakın değilmiş. Bir 15-20 dakikaya yakın yürüdük otoparktan akvaryuma. Hava da birazcık soğuktu yani ama olsun, o kadar da problem olmadı. Neyse gittik, gezdik abi bu anlattığım akvaryumu. Fotoğraflar çekindik falan. Bu arada benim telefonla, eşim telefonunu arabada unutmuş çünkü. Şimdi orası böyle geniş bir yer. Bir alışveriş merkeziyle birleşik arkadaşlar. Akvaryumun olduğu o devasa yerin yanında bir de boydan boya böyle uzunlamasına bir alışveriş merkezi var. Bilmem kaç kat. Mağazalar, restoranlar katı, bir oyun katı var. O oyun katı arkadaşlar çok ilginçti ya. Çıktık böyle işte, çocuklarla geziyoruz. Onlar için de değişiklik olsun diye, orasını da görsünler diye çıktık. Abi çok güzel bir yer, tamam. Bir sürü çok ilginç oyun var. Oyun konsolları, langırt, masa okeyi filan. Ama abi o kadar yüksek sesli bir müzik vardı ki ortamda. Hani çok belli, demişler ki biz buraya gelen kişilerin kulaklarını patlatacağız. Bir zarar vereceğiz kulak zarlarına. Yani amaçları bu. Böyle bir deney yapıyorlar. Tamam, biraz yüksek olmasını anlıyorum. Anlamıyorum ama hani oluyor böyle yerlerde. Böyle aptalca bir şey oluyor. Aşırı yüksek ses. Ama burası, abi bak gerçekten abartmıyorum yani, aşırının aşırısı ya. Böyle bir şey olmaz. Anlam veremedim yani. Eşimle birbirimize bir şey söyleyeceğiz. Ya yanımda kadına sesimi duyuramıyorum ya. Ve iğrenç bir müzik yani. Hani mahşer yeri gibi. Yani korkuyor insan. Ya girerken daha bu ne dedim ya. Yani... Ya kimse mi duymuyor? Oradakiler sağır mıdır? Bir müdür yok mu orada? Çocuklara hiç uygun olmayan dambır dumbur bir müzik yani böyle. Bir de üçüncü de maceranın en ilginç kısmı. Tamam gezdik ettik falan. Hadi dedik, gidelim artık. Şimdi birazcık uzakta kaldı ya araba. Eşime dedim ki siz burada bekleyin. Orada banklar falan vardı. Oturun, ben gideyim arabayı alayım geleyim. Telefonumu da ona bıraktım. Onun telefonu arabada kalmıştı ya. Arayacağım seni dedim. Çıktım. Yürüdüm. Geldim otoparkın olduğu yere. Baktım karşıda araba. Attım elimi cebime. Baktım arabanın anahtarı yok abi. Akvaryumda gezerken cüzdanla arabanın anahtarını üstümde ağırlık yapmasın diye hanımın çantasına koymuştum. Of of. Abi işin kötüsü, son günlerde kendime o kadar çok yordum ki, bir dünya ev işi ve dışarıda da çok işim vardı, aşırı yürümüştüm yani, resmen dizlerimin üstü zonkluyordu, öyle bir durumdaydım. Ve şimdi o kadar yolu geri gideceğim, akvaryuma geri döneceğim, anahtarları alacağım, tekrar otoparka geri gideceğim filan yani. Ölüm. Bu arada eşim de telefonu çantanın içinde bulmuş, meğerse arabada unutmamış yani filan. Böyle maceradan maceraya koştuk yani, sözün azı.
4: Tuncay Saran Show.

Bir alışveriş merkezinde düşünce insanın başından geçmez. Bir gün başımdan şöyle bir düşünce geçti, onu anlattım.

0: zorundayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
2: Çok eskiden ben evlenmeden önce böyle iki tane büyük kolonu olan, ortada konsolları falan olan, radyosu, kaset çaları, CD player'i, böyle müzik setleri vardır ya. Öyle bir müzik setimiz vardı ve köye götürdüklerini biliyordum. Onu sordum, hani çıkarırım böyle güzel şarkılar ayarlarım falan. Çünkü güçlü kolonlar, bahçede böyle güzel bir ambiyans olur diye. Annem şey dedi bana, biz attık onu be. Atmışlar abi müzik setini. Niye dedim? Yani bozulmuş muydu? Yo, çalışıyordu. Niye attınız? Ne bileyim, kullanmıyorduk, orada duruyordu. Ya bu annemlerin attıkları şeyleri ve atmadıkları şeyleri görseniz şaşırırsınız yani. Bak, cillop gibi çalışan kocaman müzik setini atmış. Annemlerin evinde neler var söyleyeyim mi? Atmadıkları bak. 45-50 yıl öncesinden falan kalmış olsa gerek, çekmecesi bile artık açılmayan bir masa. Artık o çekmece masaya kaynamış yani. Kim bilir içinde neler var. 2,5 lira falan olabilir mesela. Büyük büyük büyük dedemin vesikalık bir resmi falan. Ondan sonra ne bileyim, her yeri kırılmış bir koltuk. Yani atılması gerekip de atılmayacak her çeşit şey var ya. Yani. Ne ararsan var. Sözün özü. Ya aklın almaz yani, kullanılmayan eski, kırık, dökük o kadar çok şey bulursun ki. Ondan sonra durmuşlar gitmişler, o cillop gibi çalışan müzik setini atmışlar ya. At gitsin bunu. O masa kalsın. Şu kırık koltuk kalsın, elleme. Ya en kötü ihtimal bana sor ya. Radyocuyum falan, ne bileyim hani. Bak bunu atıyoruz de, ne bileyim. Ya en kötü ihtimal satılır bu ya. Elektronik cihaz müzik seti. Oradan köyden birileri almış, açıp açıp eğleniyorlarmış orada hatta. Helal hoş olsun ya, ne yapalım. Gidip adamlardan geri isteyecek halim yok. Kusura bakmayın, annem atmak istememiş aslında yani. Alıp kaçıyormuş. Ağlıyormuşum orada. Çocuk gibi. Çıngar çıkarıyormuşum filan.
3: Tuncay Saran Show.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri Durmuş Oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş Oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş Oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
4: Ehliyet almanın tam zamanı.
5: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
4: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
5: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
6: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
7: Kendi tesislerinde üretimden, tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
6: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
7: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
6: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
7: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
8: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: yapıyoruz.
1: Toki'den evi çıkanlara,
2: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
1: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
2: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
1: Düğün seti 189 bin lira.
2: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
1: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
2: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
1: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
2: Telefon: 0506 307 73 28.
1: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
3: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
4: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
3: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
4: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
3: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
4: Adres: Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
3: Telefon: 0530 039 20 09.
4: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
5: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi, Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın: 0533 515 60 75. Instagram: @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi, güvenin adı.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Ayşenur Yazıcı ölümden dönmüştü, yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı. Bir dönem Gündüz Kuşağı programlarının sunuculuğunu yapan ünlü spiker Ayşenur Yazıcı, geçirdiği rahatsızlık sonrası günlerce yoğun bakımda kalmıştı. Herkes bilmez belki ama bilenler vardır, hatırlayanlar vardır, unutmuş olanlar vardır ya da hiç bilmeyenler vardır. 1990'lı yıllarda, özel televizyon kanallarının ilk patladığı yıllarda ve çok revaçta olduğu yıllarda, yani televizyon dünyasının belki de altın çağlarıydı 90'lar arkadaşlar. O zamanlar işte televizyon kanallarının logoları, jenerikleri, yayınlanan programlar, özel eğlence programları falan, her şey çok göz önündeydi. Çok önemliydi, çok dikkat çekiyordu. Çok yaratıcı, farklı şeyler de yapıyorlardı. Onlardan bir tanesi de ATV'nin reklam jeneriğiydi. Yani reklamlar başlarken çıkan bir jenerik vardı ve o jenerik arkadaşlar Ayşenur Yazıcı'nın suratıydı. Bir şey yapıyordu Ayşenur Yazıcı böyle suratıyla. Bu giriş jeneriğiydi reklamların. Şöyle bir şey yapıyordu. Öpücük mü veriyordu böyle? Bir şeyler yapıyordu gözleriyle, ağzıyla, burnuyla falan. Böyle kalmış aklımda. Tam da emin değilim şimdi. Açıp bakacağım birazdan. Düşünsene, reklam jeneriği bu. Bir şey yapıyordu. Reklamlar falan mı yazıyordu? Ne oluyordu? Sonra reklamlar başlıyordu. Hay Allah'ım ya. Ondan sonra tekrar bütün reklamlar bittikten sonra bir şeyler yapıyordu, reklamlar yazıyordu yine. Mecburen ATV seyredeceksiniz diye bir sloganları vardı. Onu mu söylüyordu? Böyle bir şeyler diye yani. Ben de unutmuşum. Hayal meğer aklımda kalmış. Anlatayım dedi ama ben de unutmuşum yani. Dur abi, bakacağım dur. Şey abi, ben demek ki ya yanlış hatırlıyorum, yani yanlış hatırlamışım daha doğrusu, ya da sadece reklam değil, hem sinema girişleri hem işte farklı kategorideki programların giriş çıkışlarında falan Ayşenur Yazıcı'nın yüzü vardı. Büyük ihtimal öyleydi ya. Şimdi YouTube'da arattım ATV Ayşenur Yazıcı diye. ATV sinema jeneriği diye çıktı. 1995 öpücüklü kız içerir. Jenerik de şu arkadaşlar. Ayşenur Yazıcı'nın suratı bütün ekranı kaplıyor komple ve aynı zamanda bütün ekranda filmlerden görüntüler akıyor. İkisi aynı anda nasıl oldu diyeceksiniz. İkisi de şeffaf, yarı şeffaf. Yani %50 kızın yüzü, %50 filmler akıyor. Yani üst üste binmiş şekilde. Yüzünün arkasında filmlerden görüntüleri görüyorsunuz. Onun da filmlere karşı reaksiyonlarını, mimiklerini görüyorsunuz. Böyle ağzını burnunu kıvırıyor falan. Böyle şaşırıyor. Bilmem ne yapıyor. Aa, iyi falan. Ondan sonra da aşağıdan A sinema yazısı geliyor bu. Evet abi, baktım YouTube'da işte yabancı dizi jeneriği de var mesela. Orada da full Ayşenur Yazıcı'nın suratı var böyle. Aşağıdan A logosu, yabancı dizi yazıyor yanında. O geliyor kayarak böyle kadrajın dışından, kadraja giriyor böyle. Ayşenur Yazıcı da gözleriyle bu yazıyı takip ediyor. En sonunda da yazı tam oturunca olması gerektiği yere Ayşenur Yazıcı da gözünü kırpıyor falan böyle. Ya yani böyle bir konsepti varmış yani sözünüzü. Bütün programlar için işte reklamlarda küçük küçük öpücük veriyor falan filan bilmem ne. Yabancı dizide böyle. Şu an bu konsept bana acayip tuhaf geldi ya. Çok ilginç, çok garip bir şeymiş yani. Böyle bütün ekranı kaplayan bir kız yüzü bir şeyler yapıyor suratıyla böyle. Garip yani. Her seferinde farklı bir şeyler yapıyor. Böyle bakıyor, gözünü kırpıyor. Yapıyor, bir şeyler yapıyor. Aşağıda bir yazı çıkıyor. Reklam, çizgi film, sinema, yarışma, spor bilmem ne falan filan. Reklam jenerinde öpücük veriyor. O çok meşhur olmuştu. Öpücük daha ilginç bir şey olduğu için böyle. Öpücüklü kız diye adı çıkmıştı hatta.
2: Tuncay Saran Show.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Artan yemekleri hemen buzdolabına kaldırmak çoğu kişi için günlük rutinin bir parçası olsa da mutfaktaki bu masum hamle sağlığınızı ciddi şekilde tehdit ediyor olabilir şeklinde başlayan bir mutfak pratik bilgisi haberi var arkadaşlar. Bilinenin aksine sıcak yemeği dolaba koymak sadece buzdolabının motoruna zarar vermekle kalmıyor. Asıl büyük tehlike tencerenin tam içinde görmediğimiz bir noktada gizleniyor. Zaten yeni yani soğumamış henüz sıcak olan yemeği dolaba koymazsın yani. Bekletirsin dışarıda biraz. Yani düşsene hani daha sıcak çorba, fasulye falan neyse. Alıyorsun onu dolaba koyuyorsun sıpsıcakken yani. Böyle insanlar mı var? Sıpsıcak. Yani onu yaparken o buzdolabının şeffaf plexiglass mı oluyor neyse işte onu yakarım eritirim iz bırakır falan diye korkarsın yani. Uzmanlar sıcak yemeği hemen buzdolabına koymanın sağlığınızı aynı şeyi defalarca 80 paragrafta bir yazacaklar önce. Yemeğin dışı soğumuş görünse de iç kısımları hala sıcak kalabilir demiş. Ha bak. Ya yani güvenli bir miktar süre daha doğrusu dışarıda bırakacaksınız yemeği onu diyor. Besin zehirlenmesi olabilir diyor. Şöyle bir şey söylüyor. Pişirdiğiniz bir yemeği oda sıcaklığında dışarıda en fazla 2 saat tutmalısınız diyor. Yani soğumasını bekle, tamam mı? Ama 2 saatten fazla beklemesin. 1 saat falan yeterlidir mesela. 1-1,5 en fazla taş çatlasın. Yani iyice soğusun ama çok da beklemesin. Maazallah zehirlenirsiniz diyor yani. Haberin özü bu. Böyle haberler yapılsa ya. Yani ne söylemek istiyorsun abi? Dürüstçe, tamam mı? En önemli noktalar ne? Mesela ben bazen ChatGPT'ye bana ilginç gelen haberi alıyorum metnini. Çoğu zaman öyle yapıyorum ya. Yani Cloud'la konuşuyorum son zamanlarda daha çok bu arada. Cloud'a yapıştırıyorum. Çok kısa özetini çıkarır mısın diyorum. 3-4 satırda mis gibi delikanlı gibi özetliyor yani. 80 paragraf sen ne yazıyorsun buna ya? Bu zulüm ya. Ama haber siteleri böyle maalesef biliyorsunuz. Bunu yani keşke şöyle yapsalar. Bütün vereceğim bilgileri abi. Ver abi yapay zeka bunu özetlesin. Bütün önemli bilgileri bak. Yemeği dışarıda 2 saatten fazla bekletmem. İyice soğuduğuna emin ol. Çabuk koyma dolaba. Sana soğumuş gibi gelebilir ama iç kısımları hala sıcak olabilir. Dikkat et maazallah zehirlenirsin. Haber bu kadar. Öyle olsa keşke.
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
4: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
5: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
6: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
5: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
6: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
5: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
6: Telefon: 0344 223 0223.
5: 0531 344 5050.
6: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
7: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
8: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
7: Küçük ev aletleri.
3: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
9: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 8327.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.

Abi senin yaptığın radyo tiyatrosu bir nevi. Vallahi enfes, bravo diyorum. İlk defa dinledim, iyi yayınlar. Bulancak'tan Harun. Teşekkürler Haruncum. Tuncay Alemsin yeminle özellikle soğuk kahve hikayende ağlamıştım gülmekten. Fethiye'den Coşkun ben. Bugün de buradayız demiş. İyi ki oradasınız arkadaşlar. Çok teşekkürler bu güzel mesajlarınız için. Devam ediyoruz.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Dünyanın en tehlikeli tren yolculuğu, 27 saldırı, yüzlerce can kaybı binmeye devam ediyorlar. Pakistan içindeki en hayati demiryolu hatlarından birisi olan Jaffer Express'i Pakistan içinde faaliyet gösteren terör gruplarının hedefi olmasıyla sık sık gündeme geliyor. Çok güzel bir film konusu bu ha. 600 kilometrelik bir rota varmış. Böyle pusu kuruyorlarmış teröristler sürekli bu trene. Peki binlerce işçi ve memur için en kritik geçiş noktası olan bu hat neden terör örgütünün bir numaralı hedefi haline geldi? Sürekli saldırıyorlarmış ha. Her gün böyle pusu kuruyorlarmış falan, öyle bir tren hattı. Kameralar falan olmasına rağmen hiç tınlamıyorlarmış. Bu arada sebebini öğrenmeye çalışıyorum. Ya sebebi yoktur ki neden hedefi haline geldi. Terörist işte yani. Kıymetli bir şey vardır. Çalmak ister, almak ister, bilmem ne. Ha, şöyle bir şeyi varmış. Manifestosu varmış yani, öyle söyleyeyim. Ayrılıkçı gruplar Pakistan hükümetini Çin'in bölgenin zenginliğini sürdürmesine izin vermekle suçluyorlarmış. Böyle bir düşünceden dolayı da böyle hani saldırıyorlarmış trene. Böyle acayip bir şey.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Uzatmayalım meselesi abi. Uzatmayalım diye bir şey var ya. Uzatmaya gerek yok. Uzatmayalım. Konuşmalardan bu şekilde kaçan insanlar var. Böyle insanlar çok dikkatimi çekiyor. Uzatmaya gerek yok. Kapatalım konuyu. Uzatmayalım. Ya tamam, illaki uzatılmaması gereken şeyler var. İllaki uzatmaya gerek yok diyebileceğin şeyler var ama benim şahit olduğum ya da karşıma çıkan insanların çoğu iletişimden kaçan insanlar. Yani uzatmaya gerek yok demeye gerek olmayan durumlardan bahsediyorum. Yani uzatalım abi, ne var yani? Hani uzatalım, konuşalım, iletişim kuralım. Bundan güzel ne var? Bundan güzel ne var yani? Hani bir şey oluyor mesela, bir problem oluyor. Birisi bir şey söylüyor. Hemen öbürsü uzatmaya gerek yok. Ben bunu anlamıyorum abi. Ya yani şöyle, senin niyetin iyiyse, niyetin anlaşmaksa, anlatmaksa, anlamaksa, onun da öyleyse niye uzatmayasınız yani, anlatabiliyor muyum? Konuşmaktan niye korkuyorsun ya? Niye kaçıyorsun? Uzatmaya gerek olup da uzatmayalım diyen olduğu zaman bana hep şöyle geliyor. Ya diyorum, bu insan kendine güvenmiyor. Ya doğru düzgün bir fikri yok. Korkuyor falan, ne bileyim. O yüzden uzatmayalım diyor yani. Hep bana böyle gelir. Halbuki konuşmak ne güzel bir şey. Senin karşıdaki insanın kalbini kırmak gibi bir niyetin yoksa, bir art niyetin yoksa, bir manipülasyon niyetin yoksa, sen de konuş, o da konuşsun, ben de konuşayım, konuşalım, anlaşalım yani. Bundan güzel bir şey yok ki. Konuşmak bu kadar böyle öcü gibi bir şey değil ki abi. Konuşalım, uzatalım, elimizi uzatalım. Bazı şeylerle arkadaşlar tırnak içinde uzatmadan anlatılamıyor ya da anlaşılamıyor yani.
2: Tuncay Saran Show.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
2: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri Durmuş Oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş Oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş Oto Yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon: 0532 374 87 64.
3: Ehliyet almanın tam zamanı.
4: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
3: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
4: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
5: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
6: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
5: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
6: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
5: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
6: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
7: Özel Sular Akademi Hastanesi, üroloji uzmanı operatör doktor Mustafa Yeter, üroloji uzmanı operatör doktor Yusuf Selim Kaya, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı uzman doktor Mehmet Ercan, mikrobiyoloji uzmanı uzman doktor Kazım Karagöz, embriyolog Hasan Akçam, psikolog Seda Taşhan Çelik, beslenme ve diyet uzmanı Merve Kapudere Demirciler, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
8: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
9: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
8: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
9: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
8: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
9: Adres: Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
8: Telefon: 0530 039 20 09.
9: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
4: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi, Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın. 0533 515 60 75. Instagram @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi. Güvenin adı.
10: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün...

0: diyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Moğolistan İçişleri ve Adalet Bakanı Amar Sakyan'la bir araya geldi. Çiftçi görüşmede FETÖ'nün Türkiye'de demokrasiyi, anayasal düzeni ve millet iradesine hedef almaktan ibaret bir örgüt olmadığını, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde sinsice çıkarlarına hizmet edecek mensuplarını devşirmek üzere hareket ettiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölge diplomasisi kapsamında yarın Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Başkent Doha'da yapılacak temaslarda Türkiye ile Katar arasındaki stratejik işbirliği başta olmak üzere bölgesel güvenlik ve Körfez'deki son gelişmeler ele alınacak. Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampüsü içinde bahar şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser sırasında olaylara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlıdan ikisi tutuklandı. Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Katmandu uçuşunu gerçekleştiren uçağı piste iniş yapmasının ardından iniş takımlarında duman görüldüğü gerekçesiyle tahliye edildi. Milli İstihbarat Akademisi 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi lisansüstü programları için başvurular 18 Mayıs'ta başlayacak.
4: Spor.
3: Nesine 2. Lig playoff etabı beyaz grup finalinde normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışlarında Seza Çimento Elazığ Spor'u 8-7 yenen Muğla Spor Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Alanya Spor'a 3-1'lik skorla mağlup olarak bitime bir hafta kala Süper Lig'e veda eden Kayseri Spor'da Başkan Nurettin Açıkal'ın açıklama yaptı. Yapılacak doğru planlamalar, alınacak dersler ve sağlanacak birliktelikle Kayseri Spor'umuzun çok daha güçlü şekilde geri döneceğine inancımız tamdır dedi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde küme düşmeme mücadelesi veren Karşıyaka son hafta maçlarının ardından hedefine ulaştı. İzmir temsilcisi rakibi Bursa ekibini son saniye basketiyle 84-82 mağlup etmesinin ardından ligde oynadığı 30 karşılaşmada 9 galibiyet 21 de mağlubiyet alarak ligde kalmayı başardı. Bulgaristan'ın Samokov kentinde 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek U17 Avrupa Güreş Şampiyonası öncesinde Türkiye milli takımları hazırlıklarını tamamladı. Ay yıldızlı sporcular Greco-Roman stil kadınlar ve serbest stil kategorilerinde Avrupa madalya mücadelesi verecek.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6876 lira 35 kuruş, Amerikan doları 45 lira 33 kuruş, euro 53 lira 52 kuruş, sterlin 61 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 57 sent, bir bitcoin 80.779 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 15.062 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Radio Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909. Reklamlar.
1: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
2: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
3: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
0: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
3: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
1: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
4: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 83 27.
5: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Fresh.

0: Teşekkür ederiz.
1: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
2: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
3: Reklamlar.
4: Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
5: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, durmuş hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
6: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın: 0533 515 60 75. Instagram: @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi. Güvenin adı.
7: TOKİ'den evi çıkanlara,
8: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
7: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
8: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
7: Düğün seti 189 bin lira.
8: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
7: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
8: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
7: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
8: Telefon: 0506 307 73 28.
7: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
9: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün...

0: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
1: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
0: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
1: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
0: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
1: Adres: Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
0: Telefon: 0530 039 20 09.
1: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
2: Ehliyet almanın tam zamanı.
3: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
2: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
3: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
4: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
5: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
6: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
7: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
6: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
7: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
6: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
7: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Radyo Fresh,

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
3: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
4: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
5: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
4: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
5: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
4: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
5: Telefon: 0344 223 0223
4: 0531 344 5050.
5: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
1: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
6: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
7: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre, Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 8327.
8: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona. Küçük ev aletleri.
1: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
2: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
3: Özel Mega Point Hastanesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor İslim Özbey. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Alper Tural. Kardiyoloji uzmanı doçent doktor İdris Ardıç. Nöroloji uzmanı uzman doktor Şahin Kavalcı. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Hacı Kaplan Kıran. Özel Megapoint Hastanesi'nde randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıklı güvenin merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radio Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
2: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
3: Ehliyet almanın tam zamanı.
4: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
3: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
4: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
5: TOKİ'den evi çıkanlara,
6: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
5: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
6: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
5: Düğün seti 189 bin lira.
6: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
5: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
6: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
5: Adres: Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
6: Telefon 0506 307 73 28.
5: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
4: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın. 0533 515 60 75. Instagram: @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi. Güvenin adı.
7: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
3: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
7: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
3: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
7: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi.
3: Adres: Azerbaycan Bulvarı Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
7: Telefon 0530 039 20 09.
3: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
8: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
9: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
8: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuruyemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
9: Kadifeci Kuruyemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
8: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
9: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
10: Özel Sular Akademi Hastanesi, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Ramazan Danışman, cildi uzmanı Uzman Doktor Mehmet Alataş, medikal onkoloji uzmanı Uzman Doktor Şükrü Özaydın, radyoloji uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara, anestezi ve reanimasyon uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
11: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: diyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü ve idari yargı günü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bağımsız ve tarafsız yargının hukuk devletindeki kritik rolüne dikkati çekerek, hukuk devletinin en genel tanımı, bütün kurum ve organlarıyla devletin hukuk içinde kalması ve hukukla hayat bulmasıdır, dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin faaliyetlerinin yansıtılacağı Birlikteyiz programının galası yapıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, günümüzde güvenlik sahada verilen mücadelenin yanı sıra doğru anlatım ve güçlü iletişimle de şekillenmektedir. Bu nedenle böylesine özgün projeler birer medya çalışması olduğu gibi aynı zamanda milletle ordusu arasındaki güçlü bağı pekiştiren, güven duygusunu arttıran stratejik iletişim adımlarıdır, dedi. Marif'in kalbinde Ramazan etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Ramazan'ı kutluyorum, okulumu süslüyorum ödül töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hep şunu söylüyoruz, emperyal güçlerin gözü kulağı bizim üstümüzde. Dolayısıyla bizim milli şuurumuz, milli bilincimiz her daim zinde olmalı. Bunu sağlamak için bizim bu anlamdaki önemli zamanları kullanmamız gerekiyor, dedi. Tunceli Ovacık Karayolu kontrollü patlatma ve genişletme çalışması nedeniyle bir süreliğine ulaşıma kapatılacak. Yolun 32. kilometresinde çalışmaların yürütüldüğü aktarılan açıklamada, genişletme çalışmaları kapsamında 3. kontrollü patlatma 12 Mayıs günü saat 8'de gerçekleştirilecektir. Çalışmalar nedeniyle yolun 2 ila 3 gün kapalı kalacağı öngörülmektedir ifadeleri kullanıldı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD Dışişleri Bakanlarının Filistin topraklarını gasp eden ve Filistinlilere şiddet uygulayan İsraillilere yönelik yaptırım konusunda anlaştığını duyurdu.
4: Spor.
3: Nesine 2. Lig Playoff etabı Beyaz Grup finalinde normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışlarında Seza Çimento Elazığ Spor'u 8-7 yenen Muğla Spor, Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Alanya Spor'a 3-1'lik skorla mağlup olarak bitime bir hafta kala Süper Lig'e veda eden Kayseri Spor'da Başkan Nurettin Açıkal'ın açıklama yaptı. Yapılacak doğru planlamalar, alınacak dersler ve sağlanacak birliktelikle Kayseri Spor'umuzun çok daha güçlü şekilde geri döneceğine inancımız tamdır, dedi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde küme düşmeme mücadelesi veren Karşıyaka son hafta maçlarının ardından hedefine ulaştı. İzmir temsilcisi rakibi Bursa ekibini son saniye basketiyle 84-82 mağlup etmesinin ardından ligde oynadığı 30 karşılaşmada 9 galibiyet, 21 de mağlubiyet alarak ligde kalmayı başardı. Bulgaristan'ın Samokov kentinde 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek U17 Avrupa Güreş Şampiyonası öncesinde Türkiye milli takımları hazırlıklarını tamamladı. Ay yıldızlı sporcular Greco-Roman stil kadınlar ve serbest stil kategorilerinde Avrupa madalya mücadelesi verecek.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6876 lira 35 kuruş, Amerikan doları 45 lira 33 kuruş, euro 53 lira 52 kuruş, sterlin 61 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 57 sent, bir bitcoin 80.779 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 15.062 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Radio Fresh.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Oğuzhan Koç ve Çağrı Telkıvıran birlikteliğiyle yaptık. Bitmedi senelerce isimli çalışmaları radyonuzda sizlerleydi. Ardındansa Zeynep Bassa'ya kulak veriyoruz bu kez. Ara isimli şarkısıyla o da radyonuzda sizlerle şimdi. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Fresh. Dijital kalite.
1: I love it.
0: Radyo Fresh. Mustafa'yla müzikalite. Mustafa'yla müzikalite devam ediyor. Radyo Fresh.

Kıbrıs'ı sevilen ses buraydı konuğumuz. Nasıl Unuturum isimli şarkısıyla beraber günümüze renk katan isimlerden biri oldu sanatçı. Harika melodilerin keyfini sürmeye devam ediyoruz hep birlikte. Ve şimdi ise bizi Hande Ünsal karşılıyor. Halim isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle şimdi keyfini çıkarın.

0: trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite.
1: Radyo 5.
2: Mustafa ile müzikalite.
0: Mustafa ile müzikalite devam ediyor.
1: Radyo 5.

Pop müziğin önemli söz yazarı ve bestecilerinden biri Emre Kaya'dan dinledik. Yapboz isimli şarkısıyla sanatçı radyonuzda günümüzü renklendiren isimlerden biriydi. Ritmimizi bozmadan İrem Derici ve Çodur birlikteliğiyle devam edelim şimdi ise müzik yolculuğumuza. Yıkılana Kadar isimli çalışmalarını seslendiriyorlar. Sen ben

0: yıkılana kadar için.
1: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
2: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
1: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
3: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
4: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
5: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
6: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
5: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
6: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
5: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
6: Telefon 0344 223 02 23
5: 0531 344 50 50.
6: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
7: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Özel Megapoint Hastanesi. Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Selim Sağar. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Tuba Zekiye Özaslan. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor İbrahim Yönder. Özel Megapoint Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıklı güvenin merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
2: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
3: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
4: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere üç ayrı noktada yanınızdayız. Bir yaşından birinci sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
5: Eblu Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
4: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
5: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
4: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
5: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
4: Adres, Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
5: Telefon 0530 039 20 09.
4: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Fresh. Dijital kalite.
8: I love it.
7: Radyo Fresh.
9: Mustafa ile müzikalite.
10: Mustafa ile müzikalite devam ediyor.
7: Radyo Fresh.

Linet'ten dinledik Meğerse isimli çalışması radyonuzda günümüze keyif katan şarkılardan biri oldu. En sevdiğiniz melodiler ardı ardına sıralanmaya devam ediyor. Radyolarınızın sesini açıp sizler de bu ritimlere eşlik edebilirsiniz bizimle birlikte diyelim ve müzik yolculuğumuza Mabel Matiz'le devam edelim şimdi. Tarzıyla daima fark yaratmayı başardı bugüne dek, şimdi ise Dağılıyorum Olaysız isimli şarkısını seslendiriyor radyonuzda.

0: Trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite.
1: Radyo 5.
2: Mustafa'yla müzikalite.
0: Mustafa'yla müzikalite devam ediyor.
1: Radyo 5.

Sel'in kulaklarınızdaydı. Yalancı Bahar isimli şarkısıyla dinledik kendisini. Türk pop müziğinin en sevilen melodileriyle mükemmel vakit geçirmeye devam ediyoruz en sevdiğiniz şarkıları. Yanı başınıza ulaştırıyoruz her zaman olduğu gibi ve şimdi ise önemli bir besteci Ersoy Üner karşılıyor bizi. Olacak Gibi Değil isimli çalışmasıyla radyonuzda sizlerle

biriydi. Sefo'dan dinlediğimiz bu özel melodi Bilmem Mi isimli çalışma radyonuzda sizlerle buluştu. Keyif veren bir diğer şarkıyı ise Manifest grubundan dinleyeceğiz. Daha iyi isimli çalışmalarını seslendiriyor.

0: var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
4: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün

0: Özel Sular Akademi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Yardımcı Doçent Doktor Önder Ercan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Bahar Başara, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Mehmet Keloğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Jinekolog, Onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
1: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
2: Ehliyet almanın tam zamanı.
3: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
2: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
3: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
4: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
2: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
4: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
2: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
4: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
2: Adres, Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
4: Telefon 0530 039 20 09.
2: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
3: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi, Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres, Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın 0533 515 60 75. Instagram @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi. Güvenin adı.
2: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
5: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
2: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
5: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
2: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
5: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
6: TOKİ'den evi çıkanlara,
7: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
6: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
7: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
6: Düğün seti 189 bin lira.
7: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
6: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
7: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
6: Adres Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
7: Telefon 0506 307 73 28.
6: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Trafik.
8: Mesai, toplantı, stres ya da müzikalite.
9: Radyo Fresh.

Pop müziğin önemli bestecilerinden biri Fettah Can radyonuzdaydı. Üzerinden yıllar geçse de eskimeyen hit şarkılarından bir tanesi Yalanlar Cumhuriyeti radyonuzda sizlerleydi. Ardındansa son dönemde yayınlanan bir dizinin müziğini sizlerle buluşturacağım. Şarkısı da kısa sürede popüler hale geldi. APO'dan dinliyoruz. Yeraltı radyonuzda sizlerle şimdi. Ne sandın?

Tuğ'dan dinledik. Yeni Fark Ettim isimli çalışmasıyla sanatçı bugünü renklendiren isimlerden biri oldu. Türk pop müziğinin en sevilenleriyle beraberliğini sürüyor ve şimdi ise bizi Yalın karşılıyor. Sesinde Aşk Var isimli şarkısıyla dinliyoruz sanatçıyı.

0: Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite.
1: Eskimeyen eskiler.

Mustafa Sandal'la birlikte biraz geçmişe doğru yolculuk yaptık. Unutulmaz hit şarkılarından bir tanesi Gidenlerden radyonuzda sizlerle buluşan çalışma oldu. Ardından yeniden günümüze dönüyoruz Murat Boz ve Melek Mosso ikilisiyle birlikte. Kolay değil, radyonuzda sizlerle şimdi. Geçen

Mustafa Ceceli'den dinledik Salıncak isimli şarkısıyla bugünü enerjik hale getiren isimlerden biri oldu sanatçı. Hemen sonrasında bir cover şarkıyla devam edeceğiz. Mehmet Erdem'den dinliyorsunuz Ben Bilirim. Radyonuzda sizlerle şimdi keyfini çıkarın.

0: var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
4: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
3: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
4: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
3: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
4: Telefon: 0344 223 02 23.
3: 0531 344 50 50.
4: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
5: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
6: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 58 75. Arabam.com.
7: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre, Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 83 27.
8: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
9: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
8: Küçük ev aletleri.
10: Özel Megapoint Hastanesi. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Selim Sağar. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Tuba Zekiye Özaslan. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor İbrahim Yönder. Özel Megapoint Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıkta güvenin merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
11: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona. Küçük ev aletleri. Sayona.
1: Özel Sular Akademi Hastanesi gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
2: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
3: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
2: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
3: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
2: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
3: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
4: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın. 0533 515 60 75. Instagram: @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi. Güvenin adı.
5: TOKİ'den evi çıkanlara,
6: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
5: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
6: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
5: Düğün seti 189 bin lira.
6: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
5: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
6: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
5: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
6: Telefon 0506 307 73 28.
5: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü ve idari yargı günü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada bağımsız ve tarafsız yargının hukuk devletindeki kritik rolüne dikkati çekerek hukuk devletinin en genel tanımı bütün kurum ve organlarıyla devletin hukuk içinde kalması ve hukukla hayat bulmasıdır dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin faaliyetlerinin yansıtılacağı Birlikteyiz programının galası yapıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, günümüzde güvenlik sahada verilen mücadelenin yanı sıra doğru anlatım ve güçlü iletişimle de şekillenmektedir. Bu nedenle böylesine özgün projeler birer medya çalışması olduğu gibi aynı zamanda milletle ordusu arasındaki güçlü bağı pekiştiren, güven duygusunu arttıran stratejik iletişim adımlarıdır dedi. Marif'in kalbinde Ramazan etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Ramazan'ı kutluyorum, okulumu süslüyorum ödül töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hep şunu söylüyoruz, emperyal güçlerin gözü kulağı bizim üstümüzde. Dolayısıyla bizim milli şuurumuz, milli bilincimiz her daim zinde olmalı. Bunu sağlamak için bizim bu anlamdaki önemli zamanları kullanmamız gerekiyor dedi. Tunceli Ovacık Karayolu kontrollü patlatma ve genişletme çalışması nedeniyle bir süreliğine ulaşıma kapatılacak. Yolun 32. kilometresinde çalışmaların yürütüldüğü aktarılan açıklamada genişletme çalışmaları kapsamında 3. kontrollü patlatma 12 Mayıs günü saat 8'de gerçekleştirilecektir. Çalışmalar nedeniyle yolun 2 ila 3 gün kapalı kalacağı öngörülmektedir ifadeleri kullanıldı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD Dışişleri Bakanlarının Filistin topraklarını gasp eden ve Filistinlilere şiddet uygulayan İsraillilere yönelik yaptırım konusunda anlaştığını duyurdu.
9: Spor.
8: Nesine 2. Lig playoff etabı Beyaz Grup finalinde normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışlarında Sezai Çimento Elazığ Spor'u 8-7 yenen Muğla Spor Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Alanya Spor'a 3-1'lik skorla mağlup olarak bitime bir hafta kala Süper Lig'e veda eden Kayseri Spor'da Başkan Nurettin Açıkalın açıklama yaptı. Yapılacak doğru planlamalar, alınacak dersler ve sağlanacak birliktelikle Kayseri Spor'umuzun çok daha güçlü şekilde geri döneceğine inancımız tamdır dedi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde küme düşmeme mücadelesi veren Karşıyaka son hafta maçlarının ardından hedefine ulaştı. İzmir temsilcisi rakibi Bursa ekibini son saniye basketiyle 84-82 mağlup etmesinin ardından ligde oynadığı 30 karşılaşmada 9 galibiyet 21 de mağlubiyet alarak ligde kalmayı başardı. Bulgaristan'ın Samokov kentinde 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek U17 Avrupa Güreş Şampiyonası öncesinde Türkiye milli takımları hazırlıklarını tamamladı. Ay yıldızlı sporcular Greco-Roman stil kadınlar ve serbest stil kategorilerinde Avrupa madalya mücadelesi verecek.
9: Para piyasaları.
8: Serbest piyasada gram altın 6876 lira 35 kuruş, Amerikan doları 45 lira 33 kuruş, euro 53 lira 52 kuruş, sterlin 61 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 57 sent, bir bitcoin 80.779 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 15.062 puandan işlem görüyor.
9: Hava durumu.
8: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
2: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 58 75. Arabam.com.
3: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
4: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
5: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona. Sayona.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Fresh.
1: Anladım ki sen yalansın. Yalanlarla kalp çalansın. Arkamı dönüp seni aramışım. Bir bakmışım ki yalanmışsın. Ben içimde hep seni, sense hep ayrılığı taşımışsın. Senden son bir ricam var. Şu hesabı kes de üstü kal.

0: indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar. Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
3: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahil Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Fresh.

0: indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
4: Özel Megapoint Hastanesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor İslim Özbey. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Alper Tural. Kardiyoloji uzmanı, doçent doktor İdris Ardıç. Nöroloji uzmanı, uzman doktor Şahin Kavalcı. Kulak burun boğaz uzmanı, operatör doktor Hacı Kaplan Kıran. Özel Megapoint Hastanesi'nde randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıkta güvenin merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
5: DMD Kas Hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
2: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor Alper Buğra Nacar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı operatör doktor Zeki Yılmaz, genel cerrahi uzmanı doçent doktor Erol Kılıç, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Türkan, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Halil Kahveci, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 00. Sağlıkla kalın.
3: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Fresh.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Radyo Fresh.
3: Sen Tanrı'dan hediyesin.

sen gülünce bizim için. Hep gülümse için için. Hayata renk verenlerden, bizi güzel sevenlerden.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

Hiç kimse dindiremedi bu hoş kırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak. Göreceksin, köşe başında nöbet tutuyordur gözünü.

0: Radio Fresh.
1: Ben buna hazır değilim dedi. Ben buna hazır değilim.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.